0: Ya, perfecto. Oiga, vamos a hacer un pequeño alto comercial muy breve, ya, y luego seguimos ahí con más alma ranchera. ¿Le parece, no? Perfecto. Ok. Ha llegado Juan. Ha la cosa de grito, ¿no? Bueno, para tomarse algo.
1: Para ir a una linda fiesta de mi primito Marcelo.
0: Alguno va a llegar medio doblón hoy día a la casa. Ya la tengo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,